Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtina utan siya itakam gak nihyanak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik ektomak stawi muhtsiganik CJWE.